kamu. Gingen yok kuşam sevdiğini ki güler. Bilindir mi? Acı dünya.